0: Saçan kızların dünen bizi bulur. Kaçan kızların ömrümüze ışık. Saçan kızların dünen bizi bulur. Kaçan kızların ömrümüze ışık. Saçan kızların.
1: Reklamlar.
2: Azerbaycan'da ilk defa 200

0: Altın Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.